0: İyi diyorsun.
1: İyi.
0: It's changed to 21 and causing a third place.
1: Yok.